0: Sabahleyin o Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler? Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
1: Yapma! Yapma!